0: nekkoon am lu bu noonu ci tuuba ba tardi.
1: Ba
0: tardi ni lu gënaan.
1: Ba tardi ba tardi.
0: Ni lu gënaan.
1: Ndoka na Abdoulaye Oly Kounou di Kouare.
0: So Abdoulaye mu kan a radio Vakou bi.
1: May noo Fajtar. Yaa Fajtar
0: mama. Mu lu ko wéen.
1: Ni ndoka Oly Kouare.
0: Oly Kouare. La fi too Oly Kouare. Dabu na.
1: Oly Kouare ku nu ba dere duwene.
0: Ba dere duwene ma rek la doo waan.
1: Ado dara mu ada kay sere law mantu. Ana ka bina etene. Nana mu di ete nan di wa mu di dubu na dulo kami.
0: Akele male gelo.
1: Ya akele male gelo se. O ko bino rati un bina mu akele male gelo.
0: Yo no tamalan.
1: Si bu na dubu na mu la betere.
0: Yamba yo.
1: Gere ga.